Jaiye Oba Fayobi Akinwande. Omo bibi inu Josiah Jaiye Oba niyan. Beni. Ikodu oga. Nibi te fi se bugbe enle nbeun.